0: Gel olak birbirimize, sen de hemdem, ben de hemdem. Gel olak birbirimize, sen de hemdem, ben de hemdem.
1: Aras Supermarket Radyo təqdim edir.

Aras Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.